0: Vidlutus ineffabilis, membris lacertis labiis.
1: Vidlutus ineffabilis, membris lacertis labiis.